Hayli kendiri bir şart kentere bu kumba şakara tiri bir kandara bağı olsaydı. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur.